0: Olabilir.
1: Olabilir.
0: Bir şey mi sen? Aa, sen şey diyeceğim. Bana sor. Kofa.
1: Yapın. Fifty-one. Did you have traffic?
0: Negative.
1: Traffic. Boy 31, 1031 A valid out of Maryland. Ten four, go for it. Go for it. Alpine, that will strike us.